0: Hamza'nın informatikçi.
1: Ne dedi?
0: Matthew transporting to St. Mary's.
1: Matthew to Mary's.